şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
1: Reklam. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Mehmet abi.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sana kıy...
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

Yaşadıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz.

0: Şimdi çok kolaydı.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Çok hissi bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yatırım odaklı podcast'te bu hafta.
2: Düşünün, bundan 20 yıl önce yatırımcılar gün içinde birkaç kez fiyatlara bakabiliyordu. Bugünse telefonumuz cebimizde. Anlık fiyatlar, bildirimler, uzman yorumları, sosyal medya paylaşımları ve artık yapay zeka tarafından üretilen analizler sürekli ekranımıza düşüyor. İlk bakışta bu büyük bir avantaj gibi görünebilir. Ancak davranışsal finans araştırmaları bize şunu gösteriyor. Yatırımcılar piyasayı daha sık takip ettikçe daha fazla işlem yapma eğilimi gösterebiliyor. Ancak daha fazla işlem her zaman daha yüksek getiri anlamına gelmiyor. Çünkü yatırım kararlarının önemli bir bölümü bilgi eksikliğinden değil, sabırsızlıktan kaynaklanıyor. Yapay zeka size saniyeler içinde yüzlerce analiz sunabilir. Ama hangi durumda beklemeniz gerektiğini, hangi durumda hiçbir şey yapmamanın en doğru karar olduğunu sizin yerinize belirleyemez. Çünkü bazen yatırımda en doğru karar bir tuşa basmak değil, o tuşa basmamaktır. Bu nedenle gelecekte başarılı yatırımcıyı belirleyecek unsur sadece en gelişmiş teknolojiye erişmek olmayabilir. O teknolojiyi ne zaman kullanacağını bilmek de en az onun kadar önemli olacak. Tarihe baktığımızda yatırım dünyasında kazananları ayıran unsur çoğu zaman bilgiye erişim değil, bilgi karşısında gösterilen disiplindir. Yapay zeka bilgiye erişimi demokratikleştiriyor olabilir ancak sabrı, risk yönetimini ve uzun vadeli düşünmeyi yatırımcının yerine hala üstlenemiyor. İşte risklerin başladığı yerde tam olarak burası. Peki buraya kadar her şey harika görünüyorsa risk nerede başlıyor? Risk, yapay zekanın sadece veriye bağımlı olmasında ve istatistikleri en büyük yanılgı olan korelasyon ile nedensellik arasındaki farkı bilmemesinde başlıyor. Bir yapay zeka modeli geçmiş veri setlerini incelerken tamamen tesadüfi bir şekilde iki bağımsız olay arasında güçlü bir bağ bulabilir. Örneğin yaz aylarında dondurma satışlarının artması ile teknoloji hisselerinin yükselişi arasında geçmiş 5 yılda yılda %95 oranında bir paralellik tespit edebilir. Eğer model bir matematiksel ilişkiyi körü körüne kabul ederse yatırımcıya dondurma satışları arttığında teknoloji hissesi alması yönünde bir sinyal üretecektir. Oysa ki bu tamamen geçici, anlamsız ve rasyonel hiçbir temeli olmayan saf bir gürültüdür. Yapay zekanın ürettiği sinyalin aslında kusursuz bir gürültüye dönüştüğü ilk kırılma noktası burasıdır.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında süper.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 13. ETS ile Yeni Saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: bu gece bizi.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

0: sana kıyım. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Karnaval Kulisi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Peki 5. üye 5. üye diye bir konuşma var. Yani bunu çok duyduk. Bunun hikayesi ne? Ya da bu sosyal medya hesabınızda biraz önce de söyledim. Radik 5 L. Ya o 5'in bir anlamı var mı?
1: Var.
2: Var.
1: Var.
3: Var.
2: Var.
0: Öğrenemeyiz gibi.
2: Yok. Aslında öğrenebilirsiniz. Yani evet, tahmin edilebilir bir şey.
1: Evet.
2: Bizim 5. üyemiz her zaman vardı. Ve o 5.'nin yeri de hep orada var olacak. Biz zaten bir radikal bir grubuz. Her an her şey olabilir.
1: Her şey radikal.
4: Kulis programının tamamını Karnaval App ve karnaval.com'dan dinleyebilirsiniz.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

Kıymetli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

Yaşadıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz.

0: Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
2: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de Türkiye'nin en çok dinlenen şarkılarını bir araya getiren Süper 20 başlıyor. Mikrofon başında ben Bahri Fedai, yepyeni bir listeyle sizlerleyim. Geri sayımın açılışını bu hafta listenin en alt basamağında yer alan ama yüksek enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran bir isimle yapıyoruz. Berkay, o güçlü aurasıyla birlikte şarkısı Aslanlar Doğuyor bu hafta Süper 20'nin 20 numarasında. Hepiniz hoş geldiniz.
3: Madem bize ölmüyordun, rolde...

Süper 20'de yolculuk tüm hızıyla başlarken Berkay'ı uğurluyor ve şimdi rotamızı biraz daha kıpır kıpır bir dünyaya çeviriyoruz. Radyosunu yeni açanlara, aramıza yeni katılanlara da selamlar. Sırada retro esintileri modern ritimlerle harmanlayan ve her çaldığında içimizi ısıtan şahane bir işbirliği var. Emre Fel ve Funk Takıl ortaklığı Bir Güldün'le bu hafta Süper 20'de 19 numarada.

ritmi Süper FM'de yükselmeye devam ediyor. Blok 3 için son dönem adeta üretim maratonu gibi geçiyor. Bu hafta listede iki farklı şarkısıyla yer alan isim her yeni çalışmasıyla gündemde kalmayı da başarıyor. Kayıp Kalpse duygusunu yüksek sesle anlatmak yerine sade bırakmayı tercih eden şarkılardan biri. Belki de bu yüzden etkisi de uzun sürüyor. Blok 3 bu hafta Kayıp Kalp'le Süper 20'nin 18 numarası.

Süper 20 geri sayımı tüm hızıyla akarken listedeki sert rekabetin sonuçlarını görmeye de devam ediyoruz. Hip hop köklerinden gelse de şarkılarına kattığı melodik dokunuşlar ve akustik ruhla dikkat çeken Ahihan sahnede. Haftalardır listenin içinde kendine sağlam bir yer açan Ahihan bu haftada yoluna emin adımlarla devam ediyor. Süper 20

sonunun müzikle buluştuğu özel anlar Süper 20 ile devam ediyor. Sırada modern zamanların duygu ustası Semih Cenk var. Geçmişin köklü arabesk ruhunu günümüzün modern prodüksiyon kalıplarıyla harmanlayan isim, sarsıcı yorumuyla listemizin 16. basamağında gücünü koruyor.

20'de geri sayım hız kesmeden devam ediyor. Semih Cenk'in melankolisinden sonra Rota bizi Türk popunun en romantik isimlerinden birine götürüyor. Sırada Yalın var. Yaz akşamlarının ruhunu taşıyan son şarkısı Akşamüstü'yle bu hafta da geri sayımın güçlü isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Yalın, Akşamüstü, süper.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de. Süper 20'de geri sayım sürerken pop müziğin sınırlarını zorlayan o şiirsel dünyaya konuk oluyoruz. Kendine has renkleri ve taptaze tarzıyla Mabel Matiz, tam not olan şarkısıyla listemizde yükselişini sürdürüyor. Mabel Matiz, Umrum Dışı'yla bu hafta

Türkiye'nin en çok dinlenen hitlerinin yer aldığı Süper 20'de zirveye doğru ilerliyoruz. Sırada Türk popunun hafızalara kazınan nostaljik şarkılarından birini alıp kendine uyarlayan Mela Bedel var. Mustafa Sandal repertuarından çıkan bu özel şarkı Mela Bedel'in yorumuyla yazın en çok konuşulan işlerinden biri oldu. Bu hafta Süper 20'nin 13 numarası 2 tas çorba. Gözlerim.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun en sevilen şarkılarıyla geri sayım devam ediyor. Derya Uluğ, kariyeri boyunca farklı tarzları denemekten çekinmeyen isimlerden oldu. Şımarık da tam bu enerjiyi yansıtan çalışmalarından biri. Hareketli yapısı ve güçlü ritmiyle yaz aylarının dikkat çeken şarkıları arasına adını yazdıran parça haftalardır zirve yarışından kopmuyor. Derya Uluğ bu hafta Şımarık'la Süper 20'nin 12 numarası.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 12 numara. Son.

sonunun en sevilen şarkılarıyla Süper FM'de geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz hafta listenin zirvesinde yer alan Blok 3 ve Poizi. Bu hafta biraz geriye çekilmiş olsa da Çok Güzel Gülüyorsun hala haftanın en güçlü hitleri arasında. İki ismin uyumuyla yazın en çok eşlik edilen şarkılarından biri olmayı sürdüren Çok Güzel Gülüyorsun bu hafta Süper 20'de 11 numara.

Havalar.

Hafta sonunun en sevilen şarkılarıyla geri sayım hız kesmeden devam ediyor. İlk onun açılışını bu haftanın en dikkat çeken yeni girişlerinden biri yapacak. Tantaşçı, yeni teklisi Gidişat'ı daha yayınlamadan yaz konserlerinde seslendirmeye başlamış, şarkı konserlerden gelen yoğun ilgiyle konuşulur olmuştu. Dijital platformlara ulaştığında ise bekleyişin karşılığını fazlasıyla verdi. Roman ve Balkan ezgilerini kendi pop çizgisiyle buluşturan Gidişat, Tantaşçı'nın son yıllardaki en farklı işlerinden biri olarak öne çıkıyor. İlk haftasında ilk 10'a kadar yükselen

Süper FM'de müzik dolu hafta sonu Türkiye'nin en çok dinlenen listesi Süper 20 ile sürüyor. Bu keyifli liste akarken size küçük bir hatırlatmam olacak. Karnaval'ın uygulaması ve web sitesiyle sevdiğiniz müzikler, canlı radyo yayınları, podcastler ve özel çalma listeleri her an yanınızda. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteğiyle bu keyif yollarda da sizinle. Bu arada Karnaval'da benim de hazırladığım podcast serisi Sesli Harfler'de her bölümde sıra dışı bir icadın peşine düşüyoruz. İcatlara meraklı olan herkesi Sesli Harfler'e bekliyorum. Süper 20'de ilk onun içinde heyecan katlanırken teknolojiyi duyguyla harmanlayan o ezber bozan proje sahnede. Yapay zeka altyapısını kırılmış bir kalbin feryadıyla birleştiren Mehmet Acıoğlu imzalı hit bu hafta 9 numarada.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun en çok konuşulan şarkılarıyla geri sayım devam ediyor. Modern Sound'un iddialı ekibi Manifest için son dönem gerçekten inanılmaz geçiyor. Grubun dinamik prodüksiyonu ve sahne şovlarıyla birlikte büyük ilgi gören

hafta sonları herkese Türkiye'nin en sevilen hit listesi Süper 20'de enerji yükselten dev bir buluşma var sırada. Türk müziğinin efsanevi yorumcusu Sibel Can'la sokağın nabzını tutan APO. Tam 8 yıl sonra yeniden aynı şarkıda buluştular. Daha önce büyük ilgi gören Diken mi Gül mü düetinin ardından gelen Kıyamam. İki farklı müzik dünyasını bir kez daha başarılı bir şekilde bir araya getiriyor. Yazın dikkat çeken projelerinden biri olarak gösterilen şarkı ilk haftasında doğrudan ilk 10'a girerek güçlü bir başlangıç yaptı. Sibel Can ve APO, Kıyamam'la

Dünyada fırtınalar estiren, yapay zeka destekli projeler arasında adından en çok söz ettiren Mevrure sahnede. Dinleyenle kurduğu derin bağla zirve yarışının en iddialı ortaklarından biri olan Dilim. Bu hafta Süper 20'nin...

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun tadını çıkardığınız bu güzel günde Süper FM'de en sevdiğiniz şarkılarla güne eşlik ediyoruz. Süper 20'de zirve yarışının en sıcak yerine, yani ilk dörde adım atıyoruz. Sokağın dilini ve filtresiz anlatımını albümüne taşıyan Blok 3, üst sıralardaki yerini her geçen hafta biraz daha sağlamlaştırıyor. Zirvenin en iddialı adaylarından Sebebi Var, bu

sezonunda Süper 20'de zirveye artık sadece birkaç adım kaldı. Sahne duruşu ve güçlü vokaliyle pop'un en önemli isimlerinden Hadise var sırada. Listede muazzam bir tırmanış gerçekleştirerek adını Süper 20'nin merkezine yazdıran Hadise, akılda kalan nakaratı ve yüksek enerjisiyle yazın en çok eşlik edilen şarkılarından biri olan

bir adım kaldı. Manifest için bu yıl gerçekten unutulmaz geçiyor. Grubun yükselişi sürerken Ajda Pekkan'la gerçekleştirdikleri hileli düeti de yılın en çok konuşulan işbirliklerinden biri oldu. Farklı kuşakları aynı şarkıda buluşturan proje, yayınlandığı ilk günden itibaren hem klibi hem de enerjisiyle büyük ilgi gördü. Üstelik Manifest bu hafta listede iki farklı şarkısıyla ilk onda yer alarak başarısını perçinliyor. Liderliğin hemen arkasında, Süper 20'nin 2 numarasında Manifest ve Ajda Pekkan var.

bir değişim ve bambaşka bir enerji var. Ankara Ekoz. Haftalar önce Beni Al'la önemli bir başarı yakalamıştı. Şimdi ise remix versiyonuyla aynı hikayeyi bambaşka bir enerjiye taşıdı. Şarkının ritmi değişti, havası değişti ama etkisi hiç azalmadı. Hatta bu yeni yorum onu yeniden zirvenin en güçlü adayı haline

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Elimde olsa kalbine taht kuracaktım.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok ağlarsın.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz.